Dan baş gözlerim aşağı üstü delal. İru an bu ara ben ama ya Suriye dedi diyor ki da. Juliana bu ara mı? Bir ara diyor delal.

Çok da rahat. Çal şahiden Erman. Orada da xlehle be yekşik ku devirin diruki yinku heri kevin u kevnare liku despus bi ya ku Ermeniyan değerli dili tahe ku cedide jiju devra kule sebile ya ku dirukaya un avanda ku grani dirukiya ku mirtulat ya hele be Ermeniya ortodokse ya u avya ku jiku her kule ya ku berfere en leser diruka nafkarya memaria oku xizinayin ve huneriya yekemin Nava kirina ka o heme. Der, bi navi çel şehiden hatiye nava kirin. İjberko, koriz girkine ka le çel koleşgeriye romani yiyen ko, İjberko pınan badumuna ko, upe bevariya khaya ko, Hristiyaniya başere ko, ser navi o ser bastiya ko, desat sala çaran da, pişti ko zayini de şehid bu ne. Duyemin, diru ka gıştana ko, memari, desbeka o ava kirina ka yekemin. Zinga yekemi u belge kiriyaka derdi yako deriydi ko deben istiva sala 1474'an da hatiye koşu demek ko parska heke ko deriyaka büçük bu. Ulin avanda Hristiyaniya Hristiyaniyan. Öke evineji ko de devreka Suriya ko lihelebe bakur bu. Oma zubun buna giru kaveci meznaha 1000 sayılı sel çölü konudu yakada heya sala 1666 deji ko avakirye dire kafere lüşuna ko parstgaha kevna deji ko salaji 1666 deji de gürüstana kadar dura hatiye avakirin. Ura kirin. Kusar bi hatiye ko jide ko kevinde sala 1400 nulu yakadenji ko به بخشین که سرپرستی که گریدانه ارمن هاتیه تمام کرند سال 1616 ده گرستانه که دردار هاتیه را کرد و برفره کرنه که آواهی دریا و که پید کرنه که جی هاوج دریا جواکی و ارمنی یکو هر دو دو دو چه که زیده ده بو و برجه که باری که که سال 1912 جی که برجه زازنگاله یا که ناس کرید سال 1912 ده Ede raji hatiye zide kirin. O ev memariye ji kubru ki de hatiye ko duruz kirin. O ko behem biya ji burju ve ki ko behem ber hem ega memariye behem baji ko li helebe de hesbandın o li ser şey vaza. O bajari helebe ji kevna ji de nav ko liste ya kalapur ya jihani UNESCO de ji hatiye tamam kirin tumar kirin.

Dan baş gözlerime hoş avistu delal. İru an bu ara ben ama ya Suriye dikledi rokeda. Juliana bu ara ama. Riyara diyor delal.

çavim düzani yar şerine veki yare ah şerine ah uyar evina mine xamlu rövşa dile mine.

dayık rocu kibiyameye keçi kırık dayık dine bu vangırdaki sernekdeki dayık sanayi vahandaki bese bese dile dayık bebeke bira dayık mera reçebeke sanayi azati mevbeke dayık hamiske perhezbeke daye daye azati yare yare düzanayi yade yade tu serketini keçi keçi tu açtiyi anne anne anne sevrameyi dayı krocu gu gu gu gu oh, himyame ye ye ye ye